0: abandi duceceke twumve sefu
1: nugoyaba umwana mutoya
2: nugoyaba umwana muto azanye
0: kandi papa nugoyaba